MediaFM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Bakı Sumqayıt, Abşeron Yarımadası, Quba Qusar Kaçmaz 105.5 FM. MediaFM, sizinle aynı dalgadayız.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

Yaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Medya FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

MediaFM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Cebrail, Fizuli, Horadiz, Beylagan. 105.9 FM. MediaFM. Sizinle aynı dalgadayız.

ATB'den nakit kredit daha el çatandı. 9.99 faizden başlayarak 80 bin manata kadar zaminsiz kredi imkanı. Hemçinin başka bankta kreditiniz varsa onu ATB'ye köçürün ve komisyasız kredi elde edin. Nakit krediti ATB filiallarında veya online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.

0: ATB'de nakt kredi daha el çatandı. 9.9 faizden başlayarak 80 bin manata kadar zaminsiz kredi imkanı. Hemçinin başka bankta krediniz varsa onu ATB'ye köçürün ve komisyasız kredi elde edin. Nakt krediti ATB filiallarında veya online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Mağazalar ve toptan satış müesseleri, alıcı aktarışında vakt itkilerinize son. Artık suni intelekt esaslı elan saydı. Tenderyard.com geldi. İndi yüzlerle atta satmak istedikleriniz malların elanını bir anda toplu şekilde yaradın ve bütün alıcılar bir bildirişle karşınıza çıksın. Tenderyard.com, süratli alış ve satışın akıllı mekanı.

0: için 133 kısa nömresine, website'a, Rabite Mobile tedbikine ve filiallara müracaat edebilersen. Rabite Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Satıcı aktarışında vakt etkilerine son. Artık suni intellekt esaslı elan saytı tenderyard.com geldi. İndi almak istediklerine dair alış sorusu yarat ve bütün satıcılar bir anda bir bildirişle karşına çıksın. Tenderyard.com, süretli alış ve satışın ağıllı mekanı.
4: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mətbəx ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
5: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Bakı Sumqayıt, Abşeron Yarımadası, Quba Qusar Xaçmaz 105.5 FM. Media FM, sizinle aynı dalgadayız.

0: edebilirsen. Rabtabank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Bilirdiniz mi? Ürey sağlamlığınızı cemi 4 dakikaya yoklamak mümkündü. Almanya'da hazırlanmış ve sünni intelekle işleyen yeni nesil kardiyo cihazı, üreyinizdeki potansiyel riskleri hiçbir alamet ortaya çıkmadan evvel müeyyen edilir. Hiçbir iğne ve ağrı yoktu. Sadece rahat, süratli ve son derece dakik bir muayene. Üstelik neticeler Almanya'da yüksek dakikliğiyle analiz olunur. Üreyinizi korumanın en asan ve en muasir yolu kardiyo muayenesi. Etraflı malumat için çağrı merkezi Ulduz 0033 veya 077 502 0033 numarasıyla ilgili saklayabilirsiniz.
2: Lisansiya İktisadiyat Nazirliği tarafından verilip...

0: Maltepe'den Nakt Kredit daha el çatandı. 9.99 faizden başlayarak 80 bin manata kadar zaminsiz kredi imkanı. Hemçinin başka bankta kreditiniz varsa onu Atıbe'ye köçürün ve komisyasız kredi elde edin. Nakt Kredit'i Atıbe filiallarında veya online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. M'de kiçiltmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız endoskopik M'de kiçiltme ameliyatı artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
2: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası esasında faaliyet gösterir.

0: için 133 kısa nömresine, website'a, Rabite Mobile tatbikine ve filiallara müracaat edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin muhteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Çok şiddetli dözülmez baş ağrılarından eziyet çekirsiniz? Kabul ettiğiniz ağrı kesici dermanlar kömək etmir ve baş ağrılar gündelik hayatınızda mehdudiyetler yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Merkezi'nde çalışmış, Almanya'da təhsil almış migren ve baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Serhan Emirguliyev'e müracaat edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48.

0: Digital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku ASC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
3: ATB'de nakredit indi daha serfeliydi. 3000 manat için aylık 77 manattan, 5000 manat için aylık 128 manattan, 10.000

0: Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösteriyor.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal.

bilinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. MediaFM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

yaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. MediaFM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

inanılmaz illerin hitleri. Yattaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan retro mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Media FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Bakı Sumqayıt, Abşeron Yarımadası, Quba Qusar Xaçmaz 105.5 FM. Media FM, sizinle aynı dalgadayız.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Cebrail Fizuli Horadis Beylagan 105.9 FM. Media FM. Sizinle aynı dalgadayız.